nelega matiru patak moga yeru ujutu faki nelega matiru patak moga yeru ujutu faki tufaki bi tabara bakamaningi nelemo una borasan wala tabu asaneman songa sana awara ntafrika nenyele monna nelega matiru Tufak, Tufak, Tufak.